yarın bir yandan biz zaten ne diyoruz ha? Yufunda bir yandan ne? Ne? Doğru. Sırt altı da. Zaten çocuğum. Zaten ne? Zaten kasaya ve